Endimece ne vardı spate? Kulko možno sumu trivate, kuyu vidiv.